0: sevsen, dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana.
1: I feel so free. Don't be a vibe killer.

0: kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'dan Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

Limitsiz heyecan, limitsiz hit müzik. Metro FM. Nightfall, the lights are low.

0: Perfetto.
1: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Time keep a diary, seems like a fantasy, but it may require

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol. Metro FM. If you don't like something, change it.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. 25 ve 26 Mayıs günleri idari izin kabul edilecek. Bazı kentlerde sağanak etkisini sürdürüyor. Tokat ve Sivas'ta su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin AB'ye ihtiyacından daha fazladır, dedi. Erdoğan ayrıca evlilik kredisi ödeme döneminde ikinci çocuk olursa kredinin kalan bölümünün hibe edileceğini açıkladı. Amerikan donanması gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini iddia etti. İran ise bu durumu yalanladı ve Amerikan gemilerine saldırdıklarını belirtti. Bu haberlerin ardından Brent petrol 115 dolara yaklaştı. İran füze ve dronlarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırdı. Hüceyre petrol tesisinde yangın çıktı, yaralılar var. İran bu saldırıya gerekçe olarak ABD'nin yasa dışı gemi geçişine zemin hazırlanmasını gösterdi. Seçim startı veren CHP lideri Özel, partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi. Özel, iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz, dedi. İBB davası duruşmasında mahkeme heyetiyle avukatlar arasında tartışma yaşandı. Duruşma bugün ertelendi. Telefon dolandırıcılığına yönelik Şanlıurfa merkezde 14 ilde operasyon düzenlendi. 1 milyar 50 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu ve 149 şüpheli gözaltına alındı. Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya geldi. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesinde Avrupa'nın NATO'daki yolunun güçlendirilmesine ilişkin mesajlar verildi. Erivan'a giden Cevdet Yılmaz, Başbakan Paşinyan'la görüştü. Almanya, Leipzig'te bir araç kalabalığın arasına daldı. İki kişi hayatını kaybetti, sürücü gözaltında. Rusya lideri Putin, zafer günü nedeniyle iki gün Ukrayna ile tek taraflı geçici ateşkes ilan etti. Savaşın enflasyon üzerindeki etkileri Nisan ayında daha net göründü. Enflasyon beklentileri aştı. TÜİK verilerine göre aylık %4'ü geçti. İşçi ve Bağkur emeklileri için şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu. Nisan'da fiyatı en çok artan %44,47 ile doğalgaz abonelik ücreti oldu. En çok ucuzlayansa yumurta. Mayıs ayında ev ve iş yerleri için kira artış oranı %32,43 olarak belirlendi. Yılın ilk çeyreğinde altın mevduatları %21,5 arttı. Altın yatırımında birinci il Rize'de toplam mevduatların %42,2'sini altın oluşturuyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün sahasında Konyaspor'la karşılaşacak. Maç saat 20.30'da. Milli futbol takımının Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde oynayacağı maçlar belli oldu. Milliler 1 Haziran'da Çoban İstadı'nda Kuzey Makedonya ile 7 Haziran'da da ABD'de Venezuela ile karşılaşacak. Gençler Birliği'nde teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 65.liğine yükselerek kariyer rekoru kırdı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: Cemil Orhan'la Morning

herkese günaydın. 5. ayın 5. gününe, salı gününe başlıyoruz. 5 Mayıs'a başlıyoruz. Mis gibi bir gün olsun dileğiyle başlayalım. Sonrasında da sabahın, güne yeni başlayanların en enerjik hissedeceği, kendini en iyi hissedeceği şarkıları peş peşe dinletmeye başlayayım. Cemil Orhan'la Morning Club'a hoş geldiniz. 3 saat boyunca yanınızdayım. Yine enerjiyi yükseltmek için, yine konuşmak için oradan buradan.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

diyoruz hava olarak. Şöyle söyleyeyim. Dünden biraz daha iyi artık, yavaş yavaş soğuk hava ülkeyi terk edecekmiş. Tabii şöyle bir durum da yaşanmış. Ankara Alaska'dan daha soğuk olmuş. Yaklaşık 10-15 saat önce Ankara 3 dereceyken Alaska 5 dereceymiş mesela. Yani Afyon'da kar yağdı Mayıs'ın başında. Şöyle Bolu'da, Bolu'nun yüksek kesimlerinde, Mersin'de, Kartepe'de yine Mayıs karlarını gördük. Artık biraz daha yavaş yavaş havanın ısınacağı söyleniyor ama yine öyle çok da rahat değil. Bugün de dünden birazcık daha belki iyi, hatta yer yer yine üşüyebilirsiniz. Hala tam olarak terk etmiş değil soğuk hava ülkemizi. Metro FM'deyiz, 7.18 meeting.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

Poli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Enpara.
1: Siz de hemen Enpara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Enpara, Enpara.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: 25 yıl önce yemek sepeti kapı

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, kılçık hocam.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Insomnia's Never Legion. Şimdi de Dua Lipa'da sıra. Çok yakında evlenecek oyuncu Callum Turner'la ve Neurals.

Metro FM'de yine harika bir sabah. Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

yaşınızda ortaya çıkaracaktır. Kaç gezegen var? 8 diyenler, 9 diyen ihtiyarlar. Evet, yani kimimize göre 8, kimimize göre 9 gezegen var. O kimimiz şu, yani biz yaşlılara göre 2006'dan önce gezegenler konusunu işleyenlere göre 9 gezegen var. Plüton gezegendi. Ama sonrasında gezegenler konusunu işleyenler şunu duydular. Plüton gezegen değil, cüce. Plüton gezegen değil dendikten sonra da 8 gezegen gerçeğiyle karşı karşıya kaldılar. Peki şimdi soruyorum, kaç gezegen var? Yeniden 9. Yeniden dahil etmişler, Plüton'u gezegen olarak kabul etmişler. Kabul eden de NASA'nın başındaki Jared Isaacman. Yani NASA'nın başkanı demiş ki Plüton gezegendir. Peki gezegenlik şartı ne? Neye göre şey yapıyorlar? Şöyle, 3 şartı var. 1. Güneş etrafında dönecek. Tamam, Plüton dönüyor. İkinci şart, küresel şekle sahip olacak. Yani böyle yuvarlak olacak. Tamam, Plüton aynı. Biraz küçük ama yine yuvarlak. Üçüncü şartı karşılamıyormuş aslında Plüton. Yani sorun orada. Yörüngesini temizlemesi gerekiyormuş. Yani biraz pasaklı bir arkadaşmış. O yüzden kovuyorlar gezegenler içinde. Yeniden en azından Plüton gezegenliğini kazandı. Bu önemli. Yani siz de öyle Plüton gibi hakkı yenenler derseniz illaki kazanırsınız hakkınızı. Plüton bile kazandı 2006'dan sonra.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Otel rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
2: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
1: En para, en para.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: 25 yıl önce yemek sepeti kapı

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele Kılçık hocam.
6: İş Bankası.
7: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS ile gel.
9: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de. Metro.
1: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Kim der 58 yaşında, kim der 60'ına merdiven dayamış diye dünyanın en enerjik adamlarından bir tanesi David Guetta. Elektronik müziğin kralı yine yaptı yapacağını. Nefis bir şarkı daha çıkardı. Prayer Metro FM'deydi. Saatimiz 7.51. Yavaş yavaş böyle ikinci saatimize yaklaştık. İkinci saate başlarken yine gündemde ne var ne yok. Karnaval Haber Merkezimiz Çetin Erker anlatacak bize. Ama daha dinleteceğim iki şarkı var. Onlardan ilki Metaboy Yalla FC, diğeri ise bir Rihanna şarkısı olacak.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

0: Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Reklamlar.
6: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
7: Limitsiz hit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. 25 ve 26 Mayıs günleri idari izin kabul edilecek. Bazı kentlerde sağanak etkisini sürdürüyor. Tokat ve Sivas'ta su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin AB'ye ihtiyacından daha fazladır, dedi. Erdoğan ayrıca evlilik kredisi ödeme döneminde ikinci çocuk olursa kredinin kalan bölümünün hibe edileceğini açıkladı. Amerikan donanması gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini iddia etti. İran ise bu durumu yalanladı ve Amerikan gemilerine saldırdıklarını belirtti. Bu haberlerin ardından Brent petrol 115 dolara yaklaştı. İran füze ve dronlarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırdı. Füceyre petrol tesisinde yangın çıktı, yaralılar var. İran bu saldırıya gerekçe olarak ABD'nin yasa dışı gemi geçişine zemin hazırlanmasını gösterdi. Seçim startı veren CHP lideri Özel, partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi. Özel, iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz, dedi. İBB davası duruşmasında mahkeme heyetiyle avukatlar arasında tartışma yaşandı. Duruşma bugün ertelendi. Telefon dolandırıcılığına yönelik Şanlıurfa merkezde 14 ilde operasyon düzenlendi. 1 milyar 50 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu ve 149 şüpheli gözaltına alındı. Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya geldi. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesinde Avrupa'nın NATO'daki yolunun güçlendirilmesine ilişkin mesajlar verildi. Erivan'a giden Cevdet Yılmaz, Başbakan Paşinyan'la görüştü. Almanya, Leipzig'te bir araç kalabalığın arasına daldı. İki kişi hayatını kaybetti, sürücü gözaltında. Rusya lideri Putin, Zafer Günü nedeniyle iki gün Ukrayna ile tek taraflı geçici ateşkes ilan etti. Savaşın enflasyon üzerindeki etkileri Nisan ayında daha net göründü. Enflasyon beklentileri aştı. TÜİK verilerine göre aylık %4'ü geçti. İşçi ve Bağkur emeklileri için şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu. Nisan'da fiyatı en çok artan %44,47 ile doğalgaz abonelik ücreti oldu. En çok ucuzlayansa yumurta. Mayıs ayında ev ve iş yerleri için kira artış oranı %32,43 olarak belirlendi. Yılın ilk çeyreğinde altın mevduatları %21,5 arttı. Altın yatırımında birinci il Rize'de toplam mevduatların %42,2'sini altın oluşturuyor.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
5: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
5: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
2: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

müthiş bir işbirliği Jenny ve Tame Impala, Dracula. İkinci saatimizi başlattı. Bir kez daha günaydın herkese. Metro FM'de Cemil Orhon'la Morning Club'tasınız. Ve Pitbull'la Hotel Room Service'le şimdi geçmişe dönelim.

Mars'ı buluşturan Die With A Smile. Tabii güzel bir gülüş için de dişlerin de iyi olması lazım. Yok yok. Burada bir şey, bir diş ürünü tanıtmayacağım size. Sadece yeni bir gelişme var. Ondan bahsedeyim. Çinliler şöyle bir şey yapmışlar. Öyle bir şey bulmuşlar ki ne diyorlar? Yani bunu nasıl anlatayım? Doğayı taklit eden bir sıvı geliştirmişler. Ve o sıvıyla böyle diş minesi doğal bir şekilde kendi kendine iyileşecekmiş. Yani bu eğer başarılı olursa çok yakında belli ki o çok korktuğumuz dişçi koltuğundan uzak olacağız. Diş minemizi kendi kendine onaran bir sıvı icat etmişler. İşin özü. Yani onu kullandığınızda ne bileyim dişinizi çekmeniz gerekmeyecek ya da işte kırıldıysa o kendi kendine onaracak. Böyle bir şey için bazı konularda gerçekten bayağı fersah fersah öne geçmeye başladı bilim konusunda. Bakalım yani özellikle de dişçiden çok korkanların olduğunu biliyorum. Dişçi koltuğundan çok korkanların olduğunu biliyorum. Kolay değil, sadece ağzınız açık bir şekilde böyle saatlerce beklemek bile bir kabustur. Bu kabus belli ki çok yakında sona erecek. Teddy Swims Bad Dreams ile devam yola. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM. Ümitsiz gitme.

dakikalı organizasyonunu düzenlediler. Birçok ünlü ama yani aklınıza kim geliyorsa herkes en sıra dışı, en acayip kıyafetleri giyerek bu galaya, dünyanın moda Oscar'larına katıldı. Tabii radyoda nasıl anlatabilirim ne giydiklerini? Artık çıkar karşınıza sosyal medyada. LMFAO ile Geçmişe Dönüş. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the

0: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
1: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: En para, en para.
2: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Poli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken, şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Az önce karavanı dinledik. Peki karavana olanlar ya da olmayanlar uçakla, otobüsle bir şekilde tatile gitmek isteyenler nasıl yapacak? Vallahi Mayıs ayı bu yıl bayağı bir tatil ayı. Zaten

0: çıkıyorsunuz. Haziran'a kadar tatil. Bayağı tatilde dolu bir ay oldu. 23-24 Mayıs tatilin başlangıcı, yani hafta sonu oluyor. Sonra hafta sonunu Kurban Bayramı'na bağlayan 2 günlük bir köprü var. 25-26 Mayıs idari izin. Sonra da 27 Mayıs zaten Kurban Bayramı arifesi. 28-31 Mayıs'ta zaten Kurban Bayramı'nın 1, 2, 3 ve 4. günleri. Şimdiden tatile çıkacak olanlara iyi tatiller dileyelim. Böyle yarısından az bir sürede çalıştığımız bir aydayız aslında. Biraz tembel bir aydayız. Ama yine de biz yepyeni güne başlarken tüm enerjimizle Ketsa'yla, Gabriella'yla modumuzu yükseltmeye devam ediyoruz.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: neşeli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. Sana da günaydın. Metro FM.

Bekarlık sultanlıktır diye bir söz var. Peki kimin için? Erkekler için mi, kadınlar için mi? Bunu araştırmışlar. Bekar kadınlar mı daha mutlu, bekar erkekler mi? Şimdi aslında bekarlığın erkekler tarafından daha pozitif bakılan bir şey olduğu düşünülür genelde. Yani genelde erkekler der ya bekarlık sultanlıktır diye. Ve daha çok kadınların evlenme meraklısı olduğu düşünülür. Ama karşıma çıkan araştırma bunun tam tersi olduğunu söylemiş. Meğerse bekarlık kadınlar için daha da bir sultanlıkmış erkeklere kıyasla. Bu araştırmada yani şöyle bir şey çıkmış. Mesela kadınlar şunu düşünüyor. Bakım, ev işi falan filan, o tip şeylerde zaten kadınlar biraz daha hünerli olduğu için erkekler bekar kaldığında daha dağınık, daha düzensiz bir yaşama sahip oluyorlar. Bu konuda bir defa fersa fersa önde kadınlar. Bir de artık yani kadınlar daha da finansal özgürlüğünü kazanmış durumda. O yüzden de bekarlığın tadını daha çok çıkarıyorlarmış erkeklere göre. Tabii ki bu kişiden kişiye göre değişen bir şey. İster bekar, ister evli, önemli olan ben iyiyim demek, kendinizi mutlu hissetmek. Güne mutlu başlamak için ben de elimden ne geliyorsa yapıyorum. O şarkılardan biri daha gelsin.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
4: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
3: En para, en para.

0: Mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapı

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Limitsiz. Get
4: Müzik. Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Ve geldik o soruyu sormak için doğru zamana. 8.53 saatimiz. 5-5-2026 Mayıs'ın 5. günü acaba ne kutlanır? 5-5 iki elimize bakın. 5 sağda 5 solda. İşte bunun sembolize ederek yani 5. ayın 5. gününde Dünya Sağlık Örgütü el hijyeni gününü kutluyormuş. El hijyeni günü. Hijyen mi dedim? Hijyeni günü. Bu arada Türkiye'de tuvalete gittikten sonra elini yıkayanların oranı da %94. Bu konuda iyiymişiz. O %6'ya da yazıklar olsun. Bakalım başka neler kutlanır. Bugün gerçekten kutlanacak çok çok çok şey var. Mesela Hıdrellez. Evet. Hıdrellez'i kutlamaya başlıyoruz bugün itibarıyla. Doğanın uyanışını, Hızır'la İlyas'ın yeryüzünde buluştuğu o büyülü geceyi kutluyoruz. Bu akşam dilekler gül ağacının dibine, ateşin üzerinden de atlayabilirsiniz. Bunu yapabiliriz. Başka? Dünya Şifre Günü'ymüş. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya da işte 1905, 1907, 1903 böyle şifreleriniz varsa onu değiştirmek için, daha güvenli bir şifre seçmek için tam da doğru gün. Aynı zamanda Uluslararası Ebeler Günü olarak da kutlanıyormuş. Dünyaya gözümüzü açtığımızda bizi ilk karşılayan o gizli kahramanların günü bugün. Peki kimlerin doğum günü? Çok yıldız isimler var. O yıldız isimlerden bir tanesi ülkemizden. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en yakışıklı aktörlerinden biridir. Ayhan Işık, mekanı cennet olsun. Bugün Ayhan Işık'ın doğum gününü kutluyoruz. Şöyle dünyaya uzanalım. Süpermen ya da Çelik Adam denince akla gelen isimlerden biridir ve gerçekten de sadece Süpermen rolüyle değil, canlandırdığı birçok karakterle çok özel bir aktördür. Henry Cavill bugün doğmuş. Craig David bir R&B efsanesi bugün doğmuş. Seven Days diye şarkısı vardı 2000'lerin başında. Oradan hatırlarsınız. Chris Brown bugün doğmuş. Ve Karl Marx bugün doğmuş. Dünya tarihinin seyrini değiştiren çok özel isimlerden biridir. Ve bugün doğan özel isimlerden biri de Adele. Hadi Adele dinleyelim o zaman. İyi ki doğdun Adele. İyi ki doğdun. Bugün kim doğuyorsa artık ya da ne kutluyorsanız bugün.

0: reklama.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
2: FM. Bu programda
0: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı, 25 ve 26 Mayıs günleri idari izin kabul edilecek. Bazı kentlerde sağanak etkisini sürdürüyor. Tokat ve Sivas'ta su baskınları yaşandı, mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin AB'ye ihtiyacından daha fazladır, dedi. Erdoğan ayrıca evlilik kredisi ödeme döneminde ikinci çocuk olursa kredinin kalan bölümünün hibe edileceğini açıkladı. Amerikan donanması gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini iddia etti. İran ise bu durumu yalanladı ve Amerikan gemilerine saldırdıklarını belirtti. Bu haberlerin ardından Brent petrol 115 dolara yaklaştı. İran füze ve dronlarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırdı. Füceyre petrol tesisinde yangın çıktı, yaralılar var. İran bu saldırıya gerekçe olarak ABD'nin yasa dışı gemi geçişine zemin hazırlanmasını gösterdi. Seçim startı veren CHP lideri Özel, partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi. Özel, iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz, dedi. İBB davası duruşmasında mahkeme heyetiyle avukatlar arasında tartışma yaşandı. Duruşma bugün ertelendi. Telefon dolandırıcılığına yönelik Şanlıurfa merkezde 14 ilde operasyon düzenlendi. 1 milyar 50 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu ve 149 şüpheli gözaltına alındı. Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya geldi. Avrupa siyasi topluluğunun 8. zirvesinde Avrupa'nın NATO'daki yolunun güçlendirilmesine ilişkin mesajlar verildi. Erivan'a giden Cevdet Yılmaz, Başbakan Paşinyan'la görüştü. Almanya, Leipzig'te bir araç kalabalığın arasına daldı, iki kişi hayatını kaybetti, sürücü gözaltında. Rusya lideri Putin, zafer günü nedeniyle iki gün Ukrayna ile tek taraflı geçici ateşkes ilan etti. Savaşın enflasyon üzerindeki etkileri Nisan ayında daha net göründü. Enflasyon beklentileri aştı, TÜİK verilerine göre aylık %4'ü geçti. İşçi ve Bağkur emeklileri için şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu. Nisan'da fiyatı en çok artan %44,47 ile doğalgaz abonelik ücreti oldu. En çok ucuzlayansa yumurta. Mayıs ayında ev ve iş yerleri için kira artış oranı %32,43 olarak belirlendi. Yılın ilk çeyreğinde altın mevduatları %21,5 arttı. Altın yatırımında birinci il Rize'de toplam mevduatların %42,2'sini altın oluşturuyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün sahasında Konyaspor'la karşılaşacak, maç saat 20.30'da. Milli futbol takımının Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde oynayacağı maçlar belli oldu. Milliler 1 Haziran'da Çobani Stadı'nda Kuzey Makedonya ile, 7 Haziran'da da ABD'de Venezuela ile karşılaşacak. Gençler Birliği'nde teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 65.liğine yükselerek kariyer rekoru kırdı.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
5: İstanbul, always matches. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro. Metro, FM, non-stop Metro.
1: Cemil Orhan'la Morning Club, devam ediyor.

0: Metro FM bu mevsimde çok güzel. Günaydın.
1: Metro FM. Dünyanın en çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

hiç hoşumuza gitmeyecek bir liste çıktı karşımıza. Bu listede maalesef ikinci sıradayız. O liste dünyada en çok sigara içilen ülkeler listesi. Sigara sağlığa zararlıdır. Bırakınız bu zıkkımı. İkinci olmuşuz bu listede. Dünyada en çok sigara içilen ikinci ülke olmuşuz. Umarım önümüzdeki yıl bu liste karşımıza çıktığında deriz ki aman bize ne. Biz bu listede yokuz bile deriz. Bırakınız. Birinci ülke kim diye merak edenler varsa o ülkede Endonezya. Endonezya'ya sesimizi duyuramıyoruz ama en azından kendi ülkemize sesimizi duyurabiliriz. Sigara sağlığa zararlıdır. Uzaklaşınız. Metro FM'de Apati ile devam yolculuğumuz.

Güne başlarken niye böyle neşeli şarkılara ihtiyacımız var? Çünkü motive olmanız lazım. Bir liste çıktı karşıma bir araştırma. Türkiye'de çalışanların %70'i işe gitmek istemiyormuş. Ve kendini tükenmiş hissediyormuş. Tabii normal, biraz mevsimsel olarak da düşündüğümüzde böyle güneş göremez olduk. Ama göreceğiz. Hem güneş yakında hem...

0: Petrol ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Kasko teklifleri en parada şimdi. Hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
1: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: En para, en para.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi

0: Joli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını

0: 25 yıldır hep seninle. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Kepler hediyeleri pazaramada.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
5: Metro FM.
4: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Şu ana kadar saç renkleri üzerinden birbirine kırdırdılar kadınları. İşte sarışınlar, esmerler, kumrallar vesaire. Ama şimdi saç tipleri üzerinden kırdırmaya başlamış araştırmacılar. Diyor ki araştırmalar, erkekler kıvırcık saçlı kadınları düz saçlı kadınlara göre %47,8 daha çekici buluyormuş. Eğer bu sizin için önemliyse sevgili kadınlar, atınız saç düzleştiricileri, fön makinelerini vesaire. Ama bana ne canım erkeklerden, ben kendimi nasıl güzel hissediyorsam öyledir diyorsanız %100 de haklısınız tabii. Ama biz kıvır kıvır saçlarıyla şimdi şakir.

erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
0: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
7: Biz reklamlar.
8: Perakende ustalarının mikrosu var.
9: Mikro yazılım, mikro konteyner.
10: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
8: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
9: Mikro yazılım, mikro konteyner.
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
12: Metro FM.
13: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Umarım 5. ayın 5. gününe 5 yıldızlı bir başlangıç yapmışsınızdır. Eğer ki bunda ufacık bir payım varsa ve 5 yıldız hak ediyorsam ne mutlu bana. Metro FM'desiniz. Hafta içi her sabah 7 ile 10 arası ben Cemil Orhan mikrofon başında oluyorum ve Cemil Orhan'la Morning Club'da sizi yepyeni güne hazırlıyorum. Yarın da buluşmamızı saat 7'de gerçekleştirelim. Ben çıkıyorum ama siz kalın. Dinleyeceğiniz nefis şarkılar var. Onlardan biriyle daha devam.

0: Cemil Orhan'la Morning.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
0: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
0: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: fiyatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün sahasında Konyaspor'la karşılaşacak, maç saat 20.30'da. Amirli futbol takımının Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde oynayacağı maçlar belli oldu. Milliler 1 Haziran'da Çoban Stadı'nda Kuzey Makedonya ile 7 Haziran'da da ABD'de Venezuela ile karşılaşacak. Gençler Birliği'nde teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 65.liğine yükselerek kariyer rekoru kırdı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sunar.
4: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sundu.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: Reklamlar. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. 5 numarada The Second Voice, Let Me Be. 4FM Top 40'da 4 numara Byron Maskell, Fire in the Sand. Metro FM Top 40'ın 3 numarası Trap Mafia House, Mafia Style. Mafia Style, no blood, diamond life, too tough, fast night, that's enough, respect, no flop, Mafia Style. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde 2 numaradaydı Andre Toronto, Caravan.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrar pazar 16'da radyonuzda.

Reklamlar. Teknolojinin zirvesinde insanın gücü konuşuyor. Digital Age Tech Summit 5 Mayıs'ta Zorlu PSM'de kapılarını açıyor. Powered by Human temasıyla marka liderleri, fikir önderleri ve dijital dünyanın dev isimleri bir araya geliyor. Yapay zekadan yaratıcı endüstrilere, algoritmaların dünyasından geleceğin stratejilerine ve deneyim alanlarına kadar her şey burada. Dijitalin zirvesi Digital Age Tech Summit'te yerini al, değişimi deneyimle. Avantajlı biletler digitalagesummit.com'da. Medya sponsoru Karnaval.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
0: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbirine ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuyorsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele.
1: Tamam, rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün sahasında Konyaspor'la karşılaşacak, maç saat 20.30'da. Amirli futbol takımının Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde oynayacağı maçlar belli oldu. Milliler 1 Haziran'da Çoban Stadı'nda Kuzey Makedonya ile, 7 Haziran'da da ABD'de Venezuela ile karşılaşacak. Gençler Birliği'nde teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 65.liğine yükselerek kariyer rekoru kırdı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
5: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM. Metro FM.

0: standart şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını metrofm.tr Instagram adresinden bize hemen ulaştır.
1: Dünyanın en çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

0: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. I
1: ride that Gucci the Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr.
1: Hey baby, you know I'ma turn you up. Walk a flame. I got you. You know. No.

0: Reklamlar.
1: Hazır mısın? Decathlon Mayfest 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de. Spor, müzik ve sürprizlerle dolu bir festival seni bekliyor. Mor ve Ötesi'yle adamların sahne alacağı bu festival coşkusunu kaçırma. Biletler biletina.com'da. Bu unutulmaz konserin medya sponsoru Metro FM. Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de favori...
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Left, right, go.
1: Reklamlar.
2: Sol müziğin Fransız divası Imani, etkileyici sesi, benzersiz yorumu ve güçlü sahnesiyle şimdiye kadarki en özel albümü Woman Deserve Range turnesi kapsamında yeniden Türkiye'de. Imani, sesini kısmaya çalışan bir düzene karşı özgürlüğünü ilan eden bir kadının hikayesini anlatan yeni albümünün şarkıları ve The Shape of a Broken Heart, You Will Never Know gibi en sevilen hitleriyle sahnede olacak. 25 Haziran Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 26 Haziran İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 29 Haziran Kongresyum Ankara. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Meyda sponsoru Karnaval.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
3: Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Kimitsiz.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM. Metro
1: FM. Call her ideas. Hendrix. I promise I'm swag. I'm there, baby.

0: Reklamlar. Vizyon, liderlik ve güçlü bir network. Sertaç Doğanay liderliğindeki Trends and Friends topluluğunun 9. buluşması 12 Mayıs'ta Community'de. Basketbol koçu Çetin Yılmaz sahnede. Detaylar trendsandfriends.net'te. Medya sponsoru Karnaval.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası Metro FM.

0: Biz reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
3: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
4: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: that just rolled them all.
1: Reklamlar. Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. 5 numarada The Second Voice, Let Me Be. 4 Kırk'ta 4 numara Byron Maskell, Fire in the Sand. Metro FM Top 40'ın 3 numarası Trap Mafia House, Mafia Style. Mafia Style, no love, diamond life, too tough, fast lane, that's enough, respect, no fluff, Mafia Style. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde 2 numaradaydı Andre Toronto, Caravan.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrar pazar 16'da radyonuzda. Metro FM Top 40'ın bu haftaki bir numarasıysa Bibi Rexha ve Faithless, New Religion.

0: This goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: ETS'nin sunduğu Metro Online başlıyor.

Güzel bir salı günüydü. Günün ikinci bölümünden sonra doğru partilemeye başladık. Ve sonrasında yavaş yavaş vedalaşacağız. Keyifler yerinde en iyi müzik radyonuzda ve önümüzdeki saatler boyunca bu harika Metro FM şarkılarını ben sizler için çalacağım. 17'ye kadar radyonuzdayım. Ray, Where Is My Husband'la Metro Online devam ediyor.

Metro FM'de Eli Mainstream Müzik devam ediyor. Tüm zamanların en başarılı aşk şarkıları arasına yıllar içerisinde o da girdi. Tom Odell bu efsane şarkıyı pek çok aşk hikayesine kazandırdı. Tiesto mixiyle de Metro FM'e kazandırdı. Bu arada Tiesto demişken günün hit adıyla ilerleyen dakikalarda burada olacak. Another'ı geride bırakıp Andrei Toronto ile devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Metro FM Top 40 listesinde zirveyi görmüştü bu şarkı. Hatırlarsınız hala keyifli.

0: Reklamlar. Teknolojinin zirvesinde insanın gücü konuşuyor. Digital Age Tech Summit 5 Mayıs'ta Zorlu PSM'de kapılarını açıyor. Powered by Human temasıyla marka liderleri, fikir önderleri ve dijital dünyanın dev isimleri bir araya geliyor. Yapay zekadan yaratıcı endüstrilere, algoritmaların dünyasından geleceğin stratejilerine ve deneyim alanlarına kadar her şey burada. Dijitalin zirvesi Digital Age Tech Summit'te yerini al, değişimi deneyimle. Avantajlı biletler Digital Age Summit.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
2: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün

0: hasta que las olas griten ay bendito para que mis sellos.
1: Metro FM dinlemişleri, müzik devam ediyor. Yoğun iş temposu arasına Metro FM temposunu da ekliyor. Tüm zamanların en çok sevilen şarkılarından birini keyifle dinliyoruz. Luis Fonsi, Justin Bieber, Despacito yıllar öncesine bizi götürdü.

0: reklamlar.
1: Sol Müziğin Fransız divası Imani, etkileyici sesi, benzersiz yorumu ve güçlü sahnesiyle şimdiye kadarki en özel albümü Woman Deserve Range turnesi kapsamında yeniden Türkiye'de. Imani, sesini kısmaya çalışan bir düzene karşı özgürlüğünü ilan eden bir kadının hikayesini anlatan yeni albümünün şarkıları ve The Shape of a Broken Heart, You Will Never Know gibi en sevilen hitleriyle sahnede olacak. 25 Haziran Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu. 26 Haziran İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 29 Haziran Kongresim Ankara. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Meyda sponsoru Karnaval.
0: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da ben Cengiz. Bu muhteşem Metro FM hitlerini sizler için çalıyorum. Son haftalarda en çok dikkat çeken şarkılardan biri M4's'tan Fallen Angel radyonuzdaydı. Bir zamanlar çok dikkat çeken şarkılardan biri de saatin şanslı ismi Handan Temel için geliyor. Ayan

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontele.
3: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
4: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
2: Just
5: feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM, Cengiz Radyonuz'da David Guetta yine yapacağını yaptı ve harika bir şarkıyı, eski bir şarkıyı daha doğrusu, yeni baştan harika bir versiyonu hayatımıza soktu. Enigma Sadness'ı hatırlayanlar, ezbere bilenler, her duyduğunda heyecanlananlar çok iyi bilirler. Yepyeni David Guetta şarkısının sample'ları ondan geldi. Prayer'la 15 adım attık ve bu harika şarkılar eşliğinde keyfimizi zirveye taşımaya devam edeceğiz. Yeni saatte de Metro Online devam ediyor.
1: Limitsiz.

çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

etkilemeye devam ediyoruz. Eski şarkılar, unutulmaz hit single'lar ve onların yenilenmiş halleri. Metro FM'de yepyeni bir çığır açıyor hepiniz için. O harika melodileri taptaze ritimlerle dinliyorsunuz. Manchester ve Boney M'de Rasputin bunlardan bir tanesiydi. Bir diğeri de size tanıttığımız günden beri vazgeçemediğimiz anından G Paradise. Şimdi radyo.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün

tanıştığınız yerdesiniz. Metro FM'de günün hit adayı Tiesto'dan geldi. Brianna Grace güzel sesiyle şarkıya vokal yaptı. Beautiful Place için soruyoruz. Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Metro FM bu

Tornay'la Cengiz Vadiruz'a keyifli güzel bir salı günüydü. Yavaş yavaş vedalaşıyoruz. Ama günün şanslı ismi var. Onun da doğum gününü kutlamadan gitmeyeceğiz tabii ki. Günün tarihi 5 Mayıs ve bugün yeni yaşını kutlayan Berin Ültanır'ın doğum günü partisinde şarkı onun için çalıyor Metro FM'de. Hugel ve Jamaican senin için radyondan hediye. İyi ki doğdun Berin. Harika bir yıl ve yaşa.

0: bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende dep var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende? Hiperaktivite.
1: Fıkır fıkırım şu an.
2: Her şeyi oynarım.
1: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız. Lan o hiperaktivite değil.
0: Ben nereden diyorum?
1: Dillisin sen kız. Çiki çiki çiki çiki.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.
4: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
5: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel.
7: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

olan ne Cengiz Vadiruz'da bu harika şarkıları ben sizler için çalıyorum ve bizim ekleyen sıcak yaz günlerinden en çok akılda kalacak şarkılardan biri olacak. Meta Boy'dan Yalla bir kez daha radyomuzda görevini yerine getirdi. Saatin şanslı ismi Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısınızı bize ulaştıran isim Emre Keçer için Tame Impala ve Genie birlikte geliyor. Drake Kula Metro FM'de.

0: Reklamlar.
1: Hazır mısın? Decathlon Mayfest 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de. Spor, müzik ve sürprizlerle dolu bir festival seni bekliyor. Mor ve Ötesi'yle adamların sahne alacağı bu festival coşkusunu kaçırma. Biletler biletino.com'da. Bu unutulmaz konserin medya sponsoru Metro FM.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Yabancı müziğin keyfini, zevkini zirvede çıkaran Metro FM dinleyicileri. Yeni saatte Anima ile karşılaştılar. Bad Angel son haftaların en çok dikkat çeken şarkılarından biriydi. Ve Metro FM dinleyicisi olmanın ayrıcalığıyla da tanıştığınız hayatınıza girdi. Yola devam edeceğiz bir 60 dakikaya daha. Günün ikinci bölümünden sonuna doğru giderken Ontario Toronto geçtiğimiz haftalarda bizde bir numaradaydı. Karavan şimdi radyonuzda.
1: Limitsiz.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: İş Bankası.
1: Cervantes'in klasikleşmiş eseri Don Quixote, dev bir prodüksiyon ile kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor. Başrollerinde Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un olduğu bu klasik müzikal, 80 kişilik dev kadrosu, büyüleyici dekorları, etkileyici kostümleri ve çarpıcı müzikleriyle izleyiciyi bir şövalyenin düşler diyarına davet ediyor. Don Quixote sezonun son İstanbul oyunuyla 12 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek. Ardından Türkiye turnesiyle şehrine geliyor. 15 Mayıs Ankara, 5 Haziran Bursa, 16 Haziran Gaziantep, 17 Haziran Adana, 27-28 Haziran İzmir ve 3 Temmuz Antalya. Bu eşsiz deneyimi sakın kaçırmayın. Biletler tükenmeden al. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Retro FM'de yeni bir istirik müzik devam ediyor. Eskiler, yeniler, unutulmaz güzel şarkılar ilerleyen günlerde hit olacak. Unutulmayacak harika keşifler. Hepsi burada. Marshmallow and Mary Friends'i geride bıraktık. İşte o yeni keşiflerden biriyle devam ediyoruz. Albancella ile tanışmadıysanız Metro FM'de tanışmanızın tam zamanı. Hold Me Close'la girin, keyfini çıkarmaya devam. Night falls, the lights alone.

0: Vizyon, liderlik ve güçlü bir network. Sertaç Doğanay liderliğindeki Trends and Friends topluluğunun 9. buluşması 12 Mayıs'ta Community'de. Basketbol koçu Çetin Yılmaz sahnede. Detaylar trendsandfriends.net'te. Medya sponsoru Karnaval.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

efsaneydi ama Tiesto Mix ile bir başka hale gelmiş, bir başka güzel olmuş. Don Omar ve Lucenzo'nun müthiş şarkısı Danza Kuduro aynı zamanda bize de yolun sonunu getirdi. Daha doğrusu bana yolun sonunu getirdi. Siz arkanına devam edeceksiniz. Eve dönüş yolculuğunda Around the World ile birazdan radyonuz olacak. Yarın saat 14'te Metro FM'de görüşmek üzere. Macchiano'la sizleri baş başa bırakıyorum. Gucci.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu...
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Hazır mısın? Decathlon Mayfest 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de. Spor, müzik ve sürprizlerle dolu bir festival seni bekliyor. Mor ve Ötesi ile adamların sahne alacağı bu festival coşkusunu kaçırma. Biletler biletina.com'da. Bu unutulmaz konserin medya sponsoru Metro FM.
0: Metro FM.
2: What's going on?

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul,
2: always metro.
0: Ankara,
2: Bodrum,
0: Bursa,
2: Antalya,
0: İzmir,
2: always with you, forever metro.
0: Metro FM,
2: non-stop metro.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Metro FM.
3: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
4: Around the world.
3: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
5: Let's go.
3: Hadi başlayalım.

0: 2007 Graduation albümünden. 2001 yılından Daft Punk Harder, Better, Faster, Stronger parçasının vokal sample'ıyla Amerika 1 numarasına oturan parça, Kanye West'in Stadyum Rap dönemini açan Stronger radyonuzdaydı. Salı akşamı saat 17 günün yorgunluğunu azıcık hafifletip eve dönüş yolculuğuna haftanın ritmini bularak başlıyoruz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Metro Online için Cengiz'e teşekkürler. 19'a dek sizin için ellerimle seçtiğim parçalarla dünyayı dolaşıyoruz. Ücretsiz Karnaval App'i indirin Türkiye'nin en büyük ses platformunda. Limitsiz hit müziği dijital ses kalitesiyle ve aramızda kalsın ama daha az reklamla dinleyin. İsteklerinizi ve yorumlarınızı bana göndermenin en kolay yolu Instagram'dan yazacağınız bir mesaj. Metro FM ve Karnaval'ı takip ettiğinize eminim. Beni de Arkın Çelik adıyla bulabilirsiniz.
1: Around the World with Arkın.
0: Harder, better, faster, stronger. Kendinizi nasıl geliştirmek istersiniz? Fiziksel, ruhsal, zihinsel, her şey mümkün. Hayatınızın yeni bölümü bu akşam başlıyor desem, nasıl bir hikaye sizi bekliyor olurdu? Hayatınızı bir film gibi izliyor olsanız şu anda oynadığınız karaktere farkında olmadığı neyi yapması için bağırırdınız. Siz bunu düşüne durun. 1999 yılına gidelim. 2001 albümünden. NCIS dizisinin Ducky'si olarak tanınan İskoç aktör David McCallum'un 1966 tarihli The Edge parçasından. O ikonik bas piyano riffinin altında Snoop Dogg ve Dr. Dre bir arada. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. The Next Episode.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz. Hit Müzik.

Lil Jon prodüksiyonuyla. Ludacris'in rapiyle eşlik ettiği parça Usher'ın kariyerinin en uzun zirve koşusunda tam 12 hafta Amerika zirvesinde kalan Yeah radyonuzdaydı. Aklınıza takılan bir şarkının bitmesine izin vererek tamamlanma hissi yaratmak kafanızdaki o sesi durdurmanın en eğlenceli yollarından biri olabilir. Deneyin, garanti veriyorum, gerçekten işe yarıyor. Şarkı çalsın ve sonuna kadar dinleyin. Sessizliği duyduğunuz anda bittiğinden emin olun. 2016 yılına geçelim. Şarkının en altrosundaki o bitmeyecekmiş havasındaki tekrar nedeniyle Spotify'da dönemin en çok başı alınarak çalınan parçası olduğu söyleniyor. Anti albümünden. Jamaica Patois aksanıyla Drake'in eşlik ettiği parça. 9 hafta Amerika'nın bir numarasında kalan Rihanna'nın 14. bir numarası. Kızım uzunca bir süre baban ne yapıyor diye sorulduğu zaman işimi sorduklarında yani sadece çalışıyor derdi. Sonuçta hayatta en keyif aldığım şey aynı zamanda tutkum ve mesleğim olunca aralıksız çalışma da kesintisiz keyif demek benim için. Dışarıdan öyle görünmese de. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Rihanna ve Drake'den Work.

0: Brezilya'nın Sertanejo dansının 2011'de dünyaya yayılan yüzü. Latin Amerika'dan Avrupa'ya, oradan da Türkiye'ye düğün eğlence repertuarına yerleşen, 30'dan fazla ülkede ilk ona giren, Brezilya'da yaz şarkısı tanımını değiştiren parça. Şarkısının nakaratın adını ilmek ilmek işleyen Gustavo Lima ve Balada radyonuzdaydı. Hadi itiraf edin. Söz aramızda kalacak. Kimseye söyleme. Hangi şarkıyı dinlemeye bayılıyorsunuz ama kimseye söyleyemiyorsunuz? Benim de kendi başıma yaşadığım ama pek de gizli kalmayan zevklerim var. Bunlar reggae, dub, hatta dubstep. Yayında ya da DJ setlerinde çalamadığım parçaların tam yeri arabada son ses dinlemek. 2014'te Fransız DJ prodüktör Snake, İngiliz elektro soul ikilisi Aluna George'un 2011 orijinaline Trap EDM yorumunu getirdi ve parça yeniden doğdu. Avrupa kulüplerinde piste çıktı. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. You know you like it.
1: Some people want me to be heads or tails. I say no way, try again another day.

Bu akşamın AI cover'ında 1992'den Kanadalı Darren O'Brien'in Patois, yani Jamaica reggae rap aksanıyla söylediği Informer. Tam 7 hafta Amerika'nın bir numarasında oturan. 90'lar pop tarihinin en akılda kalan parçalarından biri radyonuzdaydı. Orijinalinden farkı altyapısının sound'u. AI tarafından kolaylaştırılan şey şarkının yazılması, sözlerin kompozisyonu ya da müziğin bestesi değil. Şimdi bakın, aynı şekilde bir başka formüle dayalı yapıma geçiyoruz. Burada AI neresinde var tahmin bile edemezsiniz. Hunter X aslında Kore pop müziğinin en analitik ürünlerinden biri. Yani aslında yapay zekadan pek farkı yok. Sözlerin teması, melodinin yapısı, vokal harmonileri yılların pop müzik analizi sonucunda oluşmuş bir janra. K-pop. Başarısız demek yürek ister çünkü hem şarkı hem film cidden harikaydı. Sanırım kızımın diğer çocuklar kadar bu parça ya da ekibe hayran olmaması benim açımdan büyük şans oldu ama K-pop Demon Hunters filmi için kurulan grubun 8 hafta Amerika bir numarasında kalırken bu yüzyılın en uzun süren kadın grup zirve koşusunu da gerçekleştirmesi stratejik pazarlama şaheseri. Yani yapay zekanın insana öykünerek ürettiği yapay şeyler değil, insanlar tarafından araç olarak kullanıldığı sırada üretimine katkıda bulunduğu doğal şeyler. Benim için ve hatta dünyanın geri kalanı için hala değerli olan. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Hunter X, Golden Radyomuzda.

0: İş Bankası.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
1: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi, toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world. Devam ediyoruz.

1998 yılındaydık. Volver en Affair albümünden. Salsa girişiyle Latin Amerika dans pistlerinin ezberine giren Porto Rikolu, dans ve oyunculukta eş yetenek gösteren sanatçının kariyerindeki en büyük hitlerden biri. Cheyenne ve Salome radyomuzdaydı. Hatırladığınızı eminim eğer yaşınız tutuyorsa. Latin damarda kalıyoruz ama yeni bir sese geçelim. Tropik akıma, sıcak gece havasını yeniden hatırlatan bir parça için 2025'in yaz aylarındayız. Latin elektronik dünyasının yeni isimlerinden biri olarak hızla yükselen yapımcının şarkının adını da çağrıştırdığı gibi kumda yanan ateş ve yaz gecesi sıcaklığı atmosferiyle yaptığı çıkış parçası. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Around the World'de, ben Arkın'la radyonuzda. Limitsiz hit müzik Metro FM'de. Fire in the sand.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM hesabını

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün sahasında Konyaspor'la karşılaşacak, maç saat 20.30'da. Amirli futbol takımının Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde oynayacağı maçlar belli oldu. Milliler 1 Haziran'da Çobani Stadı'nda Kuzey Makedonya ile, 7 Haziran'da da ABD'de Venezuela ile karşılaşacak. Gençler Birliği'nde teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 65. liğine yükselerek kariyer rekoru kırdı.

0: Yabancı Müzik Radyosu.
1: Metro FM.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
1: Around the World.
5: Devam ediyoruz.

Hive ve Geffen ortaklığında kurulmuş 2024 tarihli yine K-Pop Training Sistemi'nde Amerikan pop endüstrisini bağlayan 6 kişilik çok uluslu bir kız grubu. Son zamanların en çok konuşulan şarkılarından biri olarak Amerika Singles listesine giren parça. K-Pop'un analitik formülleriyle yapılan bu işler insana ilk kez duyduğu şarkıyı bile tanıdık hissettiren bir etkiye sahip. İşte bu mühendislik dediğim şey. Yani yapay zekanın yaptığı şey de bunu sadece algoritmik düzeyde otomatize etmek. Cat's Eye ve Gabriela radyonuzdaydı. Farkındalığımız sayesinde. Yani ezbere yaşamadığımız sürece manipülasyonu fark edebiliyoruz. Yani düşünmeden, okumadan onayladığımız o son kullanıcı sözleşmelerinde neye evet dediğimizin ya da internet sitelerindeki o pazarlama kukilerini olduğu gibi kabul ettiğimizde neyi kabul ettiğimizin farkında olmamak gibi. Neye hayır dediğimizde aslında odağımızı belirleyen şey. Çekinmeyin. Hayırsever olun. Kimseye kendinizi sevdirmek ya da kötü insan olarak anılmamak için içinize sinmeyen şeylere evet demeyin. Bu hayatın en zor ama en kazandıran disiplinlerinden biri neye hayır diyeceğini doğru tespit edip bunu çekinmeden söyleyebilmek olacak. 2023 tarihli I've Tried Everything But Therapy albümünden az önce yaptığım bedava terapinin devamında Nisan 2024'te 3. single olarak yayınlanan terapi temalı bir albümün belki de en kişisel parçası. Atlantalı Jayton Tinsdale radyonuzda. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Teddy Swims, The Door.

Metro FM. Dünyanın en çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

2020 model Scoob. Yani uzun yıllar belki de çocukluğunuzun en sevdiğiniz çizgi film karakteri Scooby-Doo'nun yeniden yapılan animasyon filminin soundtrackinden. Sage the Gemini ve Tick Tick Boom radyonuzdaydı. 2025'in en çok dans ettiren yaz parçalarından birine geçelim. Bright House damarına geri dönüş. Defected Records etiketinden Perfect Strangers ve Mama'nın yapımcısı. Birleşik Krallık House dünyasının tanınan isimlerinden biri. Jonas Blue. Platin sertifikasını katlayan yapımcı Malive ile birlikte yayınlıyor. Beatport Global listesinde bir numara olan 100 milyondan fazla dinlenmeyle son aylarda dünya çapındaki kulüplerin yaz gözdesi haline gelen parça. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de ben Arkın'la Edge of Desire.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the World. Devam ediyoruz.

0: Tom'la aynı yaşta. 1995 model This Is How We Do It albümünün adını veren parça. 7 hafta Amerika 1 numarasında yerini koruyan 90'lar R&B'sinin Cuma akşamı dışarı çıkış marşı. Montel Jordan ve This Is How We Do It radyonuzdaydı. Tarihte tam bugüne denk gelen bir parça için 12 yıl önceye gidiyoruz.
1: Around the World with Arkın.
0: Throwback Today. 5 Mayıs 2014 yılındayız. Amerika listesinde 1 numara. 10 haftayı zirvede geçirdiği 2 aydan fazla sürenin ortalarında bir yerdeyiz ve Despicable Me 2 soundtrackinde şarkının hit potansiyelinin filmin deli pazarlama bütçesinin ötesinde dünyanın her yerinde insanların kendi kameralarına dans ettiği şarkıyla 24 saatlik 24happy.com projesiyle de viral olan Oscar'larda en iyi orijinal şarkı adaylığı kazanan parça. Neptunes ve NERD'nin beyni Pharrell Williams imzalı Happy ile. Limitsiz hit müzik, ben Arkın'la Metro FM'de.

Ben Arkın'la hafta içi her akşam 17-19 arası Metro FM'de. Milenyumun başına dönelim. 2001 yılındayız. Goodbye Country, Hello Nightclub albümünden. Gece yarısının soylu çiftlerinden biri olarak dün de I See You Baby ile bizi harekete geçiren ekip. Philadelphia'lı rapçi Bahamadia'nın eşlik ettiği, 2000'lerin başında English House ihracatının en belirgin imzalarından biri. Ibiza Londra hattının resmi olmayan dans marşlarından. Ve benim gizli zevklerim arasında arabada son ses dinlediğim, setlerde çalamadığım parçalardan biri. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Groove Armada ile radyonuzda. Superstar. Island.

SZA'nın eşlik ettiği parçanın altyapısında Olivia Newton-John'un 1981 model Physical'ından alınmış sample bir gitar riffi var. 2021 tarihli Planet Her albümünden. Amerika listesinde 3 numaraya çıkan, 2022 Grammy gecesinde ise yılın şarkısı dahil 4 dalda aday gösterilen parça. Doja Cat'in radyolarda en çok çalınan düetlerinden biri. Kiss Me More radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the World.

0: hediyeleri pazarlamada.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

2023 tarihli Think Later albümünün ilk single'ı. Koreografisinin TikTok'ta milyon defa tekrar edildiği 22 yaşındaki Kanadalı bir genç kadının dans pop kariyerinin zirvesi. Amerika'nın 3 numarasına çıkan Tate McRae ve açgözlülüğe göndermeyle. 3D radyomuzdaydı. Tersine işleyen bir ilke var hayatta. İyi giden bir şeyi kötüye çevirmenin en hızlı ve en kolay yolu. Onu nasıl daha iyi hale getirebileceğine odaklanmak. Yani always ask for more çok da doğru bir söylem değil. Aynı şekilde ters giden bir durumu iyiye çevirmenin en iyi yolu da aslına bakarsanız tek yolu durumu önce kabul edip şikayet etmek yerine. Bundan nasıl fayda sağlarım yani nasıl iyiye yorarım diye düşünmek. Pollyannacılıktan söz etmiyorum bakın. Olumsuzu görmezden gelmek değil olay. Söylediğim olmasını istediğime odaklanmak. Neyin istediğim gibi olmadığına değil. Arada çok önemli bir fark var bakın tekrar ediyorum. Neyin istediğim gibi olmadığına değil. Olmasını istediğime odaklanmak. Çok büyük bir fark var arada. 2002 tarihli Let Go albümünün ilk single'ı. Amerika'da 2 numara, İngiltere'de 1 numaraya çıkan punk dünyasını pop listelerine taşıyan kız çocukların açılmış bir kapı. Bir kuşağın gençliğe giriş maçı sayılabilecek Complicated radyomuzda. Yarın 17'de ben yine buradayım. O zamana dek hepimize kolaylık ve keyif dilerim. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Avril Lavigne.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikrokomtele.
4: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
2: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
3: Mikro yazılım, mikrokomtele.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: yerinden.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün sahasında Konya Spor'la karşılaşacak, maç saat 20.30'da. Amirli futbol takımının Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde oynayacağı maçlar belli oldu. Milliler 1 Haziran'da Çobani Stadı'nda Kuzey Makedonya ile 7 Haziran'da da ABD'de Venezuela ile karşılaşacak. Gençler Birliği'nde teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 65.liğine yükselerek kariyer rekoru kırdı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sunar.
4: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sundu.
8: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop. Non-stop Metro.

Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM. Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz,

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Bleu. Reklamlar.
1: Hazır mısın? Decathlon Mayfest 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de. Spor, müzik ve sürprizlerle dolu bir festival seni bekliyor. Mor ve Ötesi'yle adamların sahne alacağı bu festival coşkusunu kaçırma. Biletler biletino.com'da. Bu unutulmaz konserin medya sponsoru Metro FM.
2: Metro FM. Limitsiz hit müzik.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Dünyanın en çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz Hit Müzik Metro FM.

0: doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz
2: hit müzik.
1: Rade Gucci da Prada, da Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada,

0: Easy on the beat.
1: Really know this here for the city, nigga. Cool chains, plain chains, and all that good stuff, man.
2: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.